0: VIP ne VVIP nkugami ntadde ko muliro ntadde ko muliro Fretwood Town ekubye team ya Sheffield United ne Sheffield United yonu na yi
1: anyumiro kandali sisi akawoko kasanga kusimba
0: omwana suta biri tanu tanu